0: 96.2 Radyo Eksen.
1: The Optimist.

Günaydın. Radyo Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben ve saat 10'a kadar Eksen Stüdyosu'nda sizlere eşlik edeceğim. Glenn Hansard'la açtık bugünkü programı. Dün çok üzüldüm gerçekten haberi duyduğum zaman. Çarşamba günü dün sabah saatlerinde Lucan'da meydana gelen bir trafik kazasında ne yazık ki hayatını kaybetti. Glenn Hansard Dublin'de. Flames grubunun solisti, The Commitments, Once filmi performansları ile Radyo Eksen'de de sık sık yer verdiğimiz Glenn Hansard'ın zaten Marketa Iglova ile birlikte kaydettiği When Your Mind's Made Up şarkısıyla açtık bugünkü programı. Maalesef geçirdiği motosiklet kazası ardından 56 yaşında hayatını kaybetti İrlandalı şarkıcı oyuncu Glenn Hansard. Ardından Tim Hardin, Reason to Believe ve Paolo Conte, De Viva Con Me dinlediklerimiz. 7.09 saat. Hoş geldiniz programa. 10'a kadar buradayım.

Leon Bridges'tan da Light the Way dinlediğimiz bu şarkı Radyo Eksen'de şimdi. Bence tüm zamanların en iyilerinden. Hep beni iyi hissettirenlerden. Sizin de vardır muhakkak böyle arşivinizde. Arada kendinizi kötü hissettiğinizde çıkarıp da dinlediğiniz bilmiyorum var mı? Benimki bu. Onlardan biri yani Stevie Wonder. Superstition Radyo Eksen'de sırada.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: Hello, I'm Johnny Cash.
3: 30 Temmuz 1955. Johnny Cash, Folsom Prison Blues'un ilk versiyonunu Memphis'teki Sun stüdyolarında kaydetti.

Rock tarihinde bugün sona erdi. 96.2 Radyo Eksen.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
1: Reklam. Mallorca çıkışlı La Mecanica'nın imzasını taşıyan Athena Odyssey, seyirciyi akıllı telefon teknolojisiyle sahnenin içine çeken sürükleyici bir fiziksel tiyatro deneyimi. The Guardian'ın yazın izlenmesi gereken gösteriler seçkisine giren yapım, kimlikle kuşaklar arası bağ keşfe çıkıyor. Athena Odyssey 17-18-19-20 Eylül'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
4: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta.

0: dünden beri, şimdi siz belki bilmiyorum, sabahları yürüyüş yapan, spor yapanlar vardır. Ben de bunu akşam yapabiliyorum eve gittikten sonra. Hadi güneş battıktan sonra.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
2: Radyo Eksen.
0: Neyse, şu Sinan Ilmaz'ın şahane şarkısını dinleyelim de sonra anlatacağım.

Şimdi o yürüyorum, yani koşu yürüyüş arası bir şey dedim ya akşamları. Bir yandan da böyle çeşitli biriktirdiğim podcastleri de dinliyorum. Ya arabada zaten ya da böyle yürürken. Neyse, James Baldwin hikayelerini dinliyordum. Şimdi bir tane kitap var. James Baldwin's Turkish Decade, Erotics of Exile. Magdalena Zabarovska tarafından yazılmış olan bir kitap. Şimdi 1961-1971 tarihleri arasında sürekli değil ama ara ara İstanbul'a gelip yaşadığını biliyoruz James Baldwin'in. Ve bu hikayelerin anlatıldığı, kendisinin burada yazmış olduğu kitaplar var, onlar ayrı. Ama bu hikayelerin anlatıldığı bir kitap var. Şunu düşünüyorum, şimdi o zamanlar yapılmış olan İstanbul'daki partilerde hangi şarkılar çalıyordu acaba diye düşünüyordum. Belki o kitaptan bir şeyler çıkar mı bilmiyorum. Onu merak ettim ya, öyle bir

İstanbul hikayesi şöyle başlıyor bilmeyenler için. Eminim birçok kişi okumuştur, merak etmiştir kitaplarından. Sevenlerle James Baldwin. İşte 1961 senesi, çok fiziksel olarak da tükendiği yıllardan bahsediyoruz. Bundan birkaç sene öncesinde New York'ta Actors Studio'da Giovanni'nin Odası oyunu var. Onun atölye çalışmalarında Engin Cezzar'la tanışıyorlar. Davet ediyor İstanbul'a, istiyorsan sen gel diye. Sonra seneler sonra tam hikayesini bakarsınız zaten, böyle hani direkt İstanbul'a gelmiyor, farklıyorlar. Neyse, başka yere gidiyor önce. Mesela ilk geldiğinde Engin Cezzar zorunlu askerlik hizmetini yaparken Baldwin'de Cezzar'ın kız kardeşi Mine ve kocası Cevat Çapan'la kalmış. İlk eşi Cevat Çapan'ın, Mine Cezzar. İşte bütün bunları, o zamanlarki hikayeleri okudukça işte o dönemin şarkılarıyla birlikte hep dönüyor bu hikayeler aklımda. Okuyorum bütün bunların hepsini. Eğer böyle bir liste bulamazsam, o zamanlar böyle bir parti yapılmış olsa, hayali veya gerçek, yani partiler yapılmıştır elbette. Yapıldığını biliyoruz zaten o kırmızı köşklerinde vesaire, ama eğer böyle bir liste bulamazsam da kendim uyduracağım bu listeyi. Ben onların yanında olsaydım şu şarkıları çalardım gibi. Yeah.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Teka klimaların...
7: Şşş. Doğasında sessizlik var.
6: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
9: Şezlonglar, gün batımı renkleri ve canlı müzik. Summer Vibes ikinci buluşmasıyla Paribu Art Fuayesi'ne geri dönüyor. 21 Ağustos Cuma akşamı Emir Yargın'ın klas pop performansıyla sahne alacağı bu özel gece sadece bir konser değil. Birkaç saatliğine şehirden çıkmış gibi hissettiren sosyal ve özgür bir atmosfer sunuyor. Summer Vibes bu kez Emir Yargın. Klas Pop'la 21 Ağustos saat 21'de Paribu Art Fuayede. Biletler için Paribu Pass.
10: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
11: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
0: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: This is the inventor of Tetris.
3: Your game is brilliant. I'm gonna make you a millionaire.
4: Mr. Rogers, have you ever negotiated with the Soviets?
5: We're here for Tetris.
0: TV Plus açık hava sinema geceleri kapsamında bu akşam Tetris filmi gösterime giriyor. Dünyanın en ikonik video oyunlarından birinin hikayesini rekabet, casusluk ve yüksek tempolu bir mücadele üzerinden anlatan filmde Taron Egerton başrolde yer alıyor. Tetris bu akşam 21'de Paribu Art'ta izleyiciyle buluşuyor. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.

1976 senesinden de Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şöyle devam edelim mi? Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Elton John ve Bernie Taupin'le alakalı bir haber görmüştüm geçen gün de. Onu arıyordum. Buldum Elton John Story Seems to Be the Hardest World'ü çaldıktan sonra aklıma geldi. O haberi sizinle paylaşayım istiyordum zaten. Birlikte yazıyor zaten Bernie Taupin'le şarkılarını biliyorsunuz. Yıllardır böyle oldu. Bu arada Bernie Taupin de 87'den sonra ilk solo albümünü The Sea Has No Mercy'yi Ekim ayında piyasaya süreceğini söylemişler. Neyse asıl konu şu. Müzik haklarını, kataloğunuzu satar mısınız diye soruyorlar bu yapılan Rolling Stone röportajında. Yayın haklarını satıp satmama. Birçok müzisyen artık yapıyor ya, bütün haklarını bir plak şirketine satıyorlar. Bu mevcut durumu bozmaya ikna edemeyeceğini hiçbir şeyi söylüyorlar, hiçbir miktarın. Zaten paraya ihtiyacım yok, niye böyle bir şey yapayım, ben çocuklarımı bırakacağım. Elton John da aynı şeyi düşünüyor diyor. Onun da çocukları var, benim de çocuklarım var. Biz çocuklarımıza bırakacağız bu diskografik kataloğumuzu. Satmaya da hiç niyetimiz yok diyor. Rod Stewart dinledik, şöyle devam edelim.
1: Radyo Efsane'de Şark Güray yayında. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

I gotta have faith. Disco. It ain't no country club either.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Kamera tamam, kulaklık, pasaport.
2: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Dışak Güray yayında. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.
2: Well, your face still makes my day, just like it did in the past when you took

92 The Great Escape Festivali'ndeki favorilerimizdendi. Zaten Radyo Eksen'de de sık sık çaldıklarından Limegarden'dan Pulp dinlediğimiz şarkı 2021 senesinden. İlk stüdyo albümleri One More Thing 2024, ikinci albümleri Maybe Not Tonight 2026 senesinde bu sene piyasaya sürmüşlerdi. Pulp, Limegarden, Brighton menşei. Daha başka bir yerde kuruluyor aslında. Sonra Brighton'a taşınıyorlar ama artık öyle anılıyor. Limegarden ardından Parke Courts'la devam ediyoruz. Radyo X'in

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

bitiyor. Franska Trion 96.2 Radyo Eksen'deydi. İsveçli bir sanatçı kendisi. Öncesinde de George Harrison dinlemiştik. My Sweet Lord 96.2 Radyo Eksen'de. Sabah programı devam ediyor. Gülşah Güray ben. Saat 9.01. Ona kadar vaktimiz var. Ulaşmak isterseniz gulshan.guray@radioeksen.com bu mail adresim. Instagram'a da Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım. Mesaj atabilir, buralardan ulaşabilirsiniz. İsteklere yer vermiyoruz. Sadece salı günleri istekleri çalıyorum. Bir kez daha tekrar etmek isterim. İstek yapan dinleyicilerimiz için sadece salı günleri tamamen size bırakıyorum programı. Birlikte dinliyoruz sizin seçtiklerinizi.

geçen gün Top of the Pops programının bir bölümü sosyal medyada önüme düştü. Groove Armada Superstyle'ın 2001 senesinde yayınlanmıştı. Top of the Pops'ta da izlemiştik. Öyle zamanın büyük festivallerinde de elbette. Çok önemli şarkılardan biriydi o sene. Superstyle'ın Groove Armada. Öncesinde The Knife, Like a Pen dinledik ve Radiohead'le de devam ediyoruz. Eksenin sabah programı bu dinlemekte olduğunuz. Gülşah Güray ben, aramıza yeni katılanlar, radyolarını yeni açanlar varsa eğer günaydın. Bu program saat 10'a kadar devam edecek ve Radiohead şimdi sırada olacak.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri 23 Temmuz'da Paris Boğaz'da başlıyor. 23 Temmuz'da gerçekleşecek ilk gösterimde Paul Thomas Anderson'ın One Battle After Another filmi izleyiciyle buluşuyor. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı film, aksiyon, kara mizah ve gerilimi bir araya getiren etkileyici anlatımıyla yazın öne çıkan yapımlarından biri. Yaz akşamlarını güçlü filmlerle buluşturan bu özel seçkinin ilk gösteriminde yerinizi şimdiden ayırtın. Biletler için Paris Boğaz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Nescafe Express modunu

0: Derine epe gir, çekilişe katıl.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor. This radio station was named Kowalski. In honor of the last American hero to whom speed means freedom of the soul. The question is not when he's going to stop, but who is going to stop him.

Sleeper yorumuyla Atomic 96.2 Radyo Eksen'deydi. Yine İngiltere'den bir grup Pat Dog'la devam ediyoruz. Joe Love, Chris Hughes, Morgan Wallace ve Alice D'den oluşan bir topluluk. Londra'da kurulmuştu 2020 senesinde. Bu senenin şarkılarından biriyle devam ediyoruz. Cancel Me I'm Tired'ı bu sene yayınladı. Fat Dog şimdi 96.2 Radyo Eksen'de sabah programında sırada.

Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında. Okula giderken gününü altın bir anla başlat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Şezlonglar, gün batımı renkleri ve canlı müzik. Summer Vibes ikinci buluşmasıyla Paris Art Fuayesi'ne geri dönüyor. 21 Ağustos Cuma akşamı Emir Yargın'ın klas pop performansıyla sahne alacağı bu özel gece sadece bir konser değil. Birkaç saatliğine şehirden çıkmış gibi hissettiren sosyal ve özgür bir atmosfer sunuyor. Summer Vibes bu kez Emir Yargın. Klas Pop'la 21 Ağustos saat 21'de Paribu Art Fuayede. Biletler için Paribu Pass.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

ZTMO, Nina Simone 96.7 Radyo Eksen'deydi. Ve bugün de programın sonuna geldik. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Gülşah Güray ben. Hafta içi 7-10 arası sizlere eşlik ediyorum. Böyle yarın sabah da saat 7'de tekrar görüşeceğiz. Böyle konsept programlar yapmayacağımı söylemiştim bu yaz boyunca en azından. Hani yeni sezona girdiğimiz zaman o konsept programları. Cuma günleri şunu yapıyorduk çünkü. Tam listeleri yapıyorduk. İşte tam sabah dinlenecek liste atıyorum. Tam yolda dinlenecek liste, araba şarkıları gibi böyle özel programlar yapıyorduk. Böyle isminde Summer geçen şarkılar listesi yapacağım. Yani tam yazlık şarkıları olabilir ismi. Yarın sabah saat 7'de başlayacağız. Sizin de böyle aklınızda varsa ya, isminde Summer geçen şu şarkı var. Summertime de olabilir. Bunu bana yazarsanız şahane olur. Yarın görüşürüz.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 30 Temmuz 1958. 1985 yılında yayınladığı kült Hands of Love albümüyle İngiltere'de bir numaraya yükselip listede 52 hafta geçiren Kate Bush, İngiltere'de dünyaya geldi. It's in the trees. It's coming.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Wanderlust King.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tahmin de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
8: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

0: Eşi Vogel Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen.

0: rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansie 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Temmuz Perşembe, herkese güzel bir gün diliyorum. Gülşah Turgut ben, 16.7'lik Radyo Eksen'de eşlik edeceğim sizlere hafta içi her gün olduğu gibi. Courtney Barnett açtı bugünkü programı. Avustralyalı müzisyenin Melbourne'den Los Angeles'a taşındıktan sonra yazdığı Creature of Habit isimli 4. albümü Mart sonu yayınlanmıştı. Bu albümünden bir şarkı One Thing at a Time takibinde. Courtney Barnett'in 2017 senesinde Let Us Heal Lies isimli bir ortaklık albümüne imza attığı Kurt Weill sırayı alacak Amerikalı müzisyenden de bu sene yeni bir albüm geldi. Philadelphia's Been Good To Me adlı bu yeni albümünden, 10. albümünden Raccoon Stone.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Paribu Art'ta her hafta farklı bir filmin gösterildiği TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri kapsamında bu akşam Tetris filmi izleyiciyle buluşacak. Taron Egerton'un başrolünde yer aldığı film, dünyanın en ikonik video oyunlarından birinin küresel bir fenomene dönüşme hikayesini anlatıyor. Şu an sizlere vereceğimiz numaradan bize ulaşan ilk iki dinleyicimiz bu akşam gösterilecek Tetris filmine çift kişilik davetiye kazanacak. Aramanız gereken numaraysa 212-335-4526. 212-335-4526. Turnstile ve Seeing Stars takibinde Black Rebel Motorcycle Club sırayı alıyor. Spread your love.

geçen sene çıkardıkları Some Like It Hot isimli 5. albümlerinden de Londralı üçlü Bar Italia ve Only Shambles takibinde Kim Gordon sırayı alacak. 73 yaşındaki ikonik sanatçı bu sene Mart ayında Play Me isimli 3. solo albümünü yayınlamıştı. Bu albümünden bir şarkıyla devam ediyoruz. Not Today.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Teka klimaların...
2: Doğasında sessizlik var.
1: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Brighton merkezli topluluk Lime Garden, Radyo X'teydi. Nisan ayında çıkardıkları Maybe Not Tonight isimli ikinci albümlerinden dinlediniz. Cross My Heart. Japanese Breakfast'la devam ediyoruz yine. Be Sweet.

0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

1999 tarihli Cassius Clay Efforts düzenlemesiyle Radyo X'deydi. Feeling for You. The XX üyelerinden Jamie XX sırayı alacak İngiliz müzisyenin 2 sene önce yayınladığı In Waves isimli ikinci sol albümden bir şarkıyla devam ediyoruz. Robin eşlik ediyor kendisine bu şarkıda. Live.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Anadolu müzisyen Megan Lewis ve Johnny Jewel'ın ortaklık projesi Desire ve yeni single'ları Summer Skin Radyo X'andaydı. 40 sene öncesinden Book of Love şarkısıyla devam ediyoruz. I Touch Roses.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
0: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Manchester kökenli topluluk Doryas Radyo Eksen'deydi. Bu sene çıkardıkları Only You Left isimli 5. albümlerinden dinlediniz Wasp. Avustralyalı topluluk Pond var sırada. Onlardan da geçen ay yeni bir albüm geldi, Terrestrials isimli. Dinleyeceğimiz şarkıları ise 2017 senesine ait The Weather başlıklı 7. albümlerinde yer almıştı. Paint Me Silver.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Esen. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: This is the inventor of Tetris.
3: Your game is brilliant. I'm gonna make you a millionaire.
4: Mr. Rogers, have you ever negotiated with the Soviets?
5: We're here for Tetris.
1: TV Plus açık hava sinema geceleri kapsamında bu akşam Tetris filmi gösterime giriyor. Dünyanın en ikonik video oyunlarından birinin hikayesini rekabet, casusluk ve yüksek tempolu bir mücadele üzerinden anlatan filmde Taron Egerton başrolde yer alıyor. Tetris bu akşam 21'de Paribu Art'ta izleyiciyle buluşuyor. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Mike Edris, bildiğimiz adıyla Perfume Genius Stradivarius'taydı. Amerikalı müzisyenin 2017 yılına ait No Shape isimli 4. albümden bir şarkıydı, Slip Away. Los Angeles'lı grup Automatic sırayı alacak. Geçen sene çıkardıkları Is It Now isimli 3. albümlerinden Black Box.

0: 96.2 Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Geçen sene 15 yıl aradan sonra yayınladıkları yeni albümleri Instant Holograms on Metal filmde yer almıştı. Stereo Lab ve Aerial Troubles takibinde Beach House sırayı alıyor. Sparks.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 30 Temmuz 1966. The Beatles, Yesterday and Today ile 5 hafta kalacağı Amerika albümler listesinde birinci sıraya yerleşti.

Rock tarihinde bugün sona erdi. Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

ve Borderline. Brighton'dan bir topluluk Apus Kings alacak. İlk single'larını 2019 yılında yayınlamışlardı ve akabinde de 3 EP gelmişti gruptan ve beklenen ilk albümleri ise yarın itibariyle yayında olacak. Apus Kings ve ilk albümlerine, ilk uzun çalarlarına ismini veren şarkı The Sweet Goodbye, Radyo X'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sahil keyfine kahven eşlik etsin.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Simple Minds ve Glittering Prize takibinde Chris Stewart projesi Black Marble. Radyo X'andaydı Amerikalı müzisyen 21 Ağustos'ta Life in Small Spaces isimli 5. albümünü çıkarma hazırlığında. Bu albümünden paylaştığı single'ı Jim Carroll New Year Radyo X'andaydı. Gülşah Turgut ben yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Bugün için Joy Division'la veda ediyorum. Heart and Soul. Hoşçakalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi.
1: 96.2 Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen, günlerden Perşembe 30 Temmuz saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Will Butler programı açtı, solo kayıt Ena'yla dinledik. Şimdi Avustralya'ya geçelim, Empire of the Sun radyolarınızda Half Mast.

2023 yılındandı dinlediğimiz son şarkı Don't Say It's Over, Gaz Coombs ve solo albümü Turn the Car Around'dan eksende dinledik. Kısa bir ara vereceğiz ama önce Mick Jagger radyolarınızda Strange Game.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

The Bands günlerindeydik. Radiohead'in Pablo Honey sonrasında gelen 2 numaralı albümü ve bu albümden Just. Radyo Eksen burası, saatin kapanışını Arcade Fire'la yapıyoruz. Wim Butler ve ekibi radyolarınızda Neighborhood No. 3 Power Out.

Lady Hawk eksendeydi. Onu ilk kez bu şarkıyla 2008 yılında tanımıştık. Aynı isimli albümden. Radyo Eksen 96.2'de Back of the Van. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü programa M83 ile devam edelim. Midnight City.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Efsane şarkılar kemanın büyüsüyle buluşuyor. Dünyaca ünlü virtüöz David Garrett 29 Ağustos'ta Stage Pass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul'da. Pop ve rock klasiklerini kemanın eşsiz yorumuyla buluşturan unutulmaz konserin ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
3: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Şezlonglar, gün batımı renkleri ve canlı müzik. Summer Vibes ikinci buluşmasıyla Paribu Art Fuayesi'ne geri dönüyor. 21 Ağustos Cuma akşamı Emir Yargın'ın klas pop performansıyla sahne alacağı bu özel gece sadece bir konser değil. Birkaç saatliğine şehirden çıkmış gibi hissettiren sosyal ve özgür bir atmosfer sunuyor. Summer Vibes bu kez Emir Yargın. Klas Pop'la 21 Ağustos saat 21'de Paribu Art Fuayede. Biletler için Paribu Pass.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

Burası Radyo Eksen 96-2-17-33, günlerden Perşembe saat 8'e dek. Ben Güven, yayındayım. Chapters, Say Şişi, son dönemin gözde üçlüsü radyolarınızdaydı. Şimdi 70'ler sonuna döndük. Grateful Dead dinleyeceğiz. Grubun Keith ve Donna Jean Gocho ile kaydettiği son albüm Kasım 1978'de gelmişti. Biz de şimdi eksende bu uzun çalardan dinliyoruz. Shakedown Street.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: Temmuz 1966. The Trox 2 hafta geçireceği Amerika Single'lar listesinde Wild Thing ile 1 numaradaydı.

I'll sing, think you move me. But I wanna know for sure.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
2: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan Pırlanta

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılı

0: ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo

Beck'le özdeşleşen kayıtlardan biri Loser. Radyo Eksen 96.2'de dinledik saatin sonuna doğru gelirken. Franz Ferdinand'la devam edelim şimdi. Take Me Out.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğinden bahsedeceğiz.
3: This is the inventor of Tetris.
4: Your game is brilliant. I'm gonna make you a millionaire.
5: Mr. Rogers, have you ever negotiated with the Soviets?
6: We're here for Tetris.
2: TV Plus açık hava sinema geceleri kapsamında bu akşam Tetris filmi gösterime giriyor. Dünyanın en ikonik video oyunlarından birinin hikayesini rekabet, casusluk ve yüksek tempolu bir mücadele üzerinden anlatan filmde Taron Egerton başrolde yer alıyor. Tetris bu akşam 21'de Paribu Art'ta izleyiciyle buluşuyor. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
7: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Barnett eksendeydi. End of the Day sonrasında geçtiğimiz Mart'ta 4. albümünü Creature of Habit ismiyle yayınlamıştı. Sugar Plum'ı dinledik bu uzun çalardan. Şimdi Nilüfer Yanya yorumuyla radyolarınızda Hey!

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay

0: kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk NNC 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Mark Ronson'un yakın arkadaşı Amy Winehouse'a ithaf ettiği 2015 çıkışlı albümü Uptown Special'dan Kevin Parker ortaklığı Summer Break'in eksendesiniz. Şimdi Kasabian Processed Beats.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

Yeni saatin açılışıydı, Mor Çiba'dan dinledik. 90'lar sonuna ait bu kayıt Big Calm albümlerinden The Sea. 8'e dek ben Güven yayındayım. Mono ile devam edelim. Life in Mono.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Babe Rainbow, Long Live the Wilderness, ardından Leon Bridges ve Krungbin işbirliği, Radyo Eksen'de B-Side. 19.23 Cake sırayı alıyor, Never There. I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Mallorca çıkışlı La Mecanica'nın imzasını taşıyan Athena Odyssey, seyirciyi akıllı telefon teknolojisiyle sahnenin içine çeken sürükleyici bir fiziksel tiyatro deneyimi. The Guardian'ın yazın izlenmesi gereken gösteriler seçkisine giren yapım, kimlikle kuşaklar arası bağ keşfe çıkıyor. Athena Odyssey 17-18-19-20 Eylül'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

0: Fatih. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Jimmy Shelter yorumuyla Mary Clayton 96.2'de dinledik. Bugünkü programda sona doğru gelirken büyük hitleri Lonely Boy'la sırayı The Black Keys alıyor.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Teka klimaların...
4: Doğasında sessizlik var.
3: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta. Adile Sultan ev yemekleri.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Bugünkü yayının sonundayız. Saat 10'da E vitamini ile ben Güven. Tekrar burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Miles Kane yapacak kapanışı. Yaklaşık 2 saat sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo Eksen'de Gülen Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Mallorca çıkışlı La Mecanica'nın imzasını taşıyan Athena Odyssey, seyirciyi akıllı telefon teknolojisiyle sahnenin içine çeken sürükleyici bir fiziksel tiyatro deneyimi. The Guardian'ın yazın izlenmesi gereken gösteriler seçkisine giren yapım, kimlik ve kuşaklar arası bağ keşfe çıkıyor. Athena Odyssey 17-18-19-20 Eylül'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhabalar. Ben Barış Akpolat, Sağır Sultan bu hafta Twisted Sister'la açıldı. Love is for Suckers, şimdi Ramones, I Wanna Be Serrated.

1991'de yayınlanan Motörhead albümü 1916, Motörhead tarihinin en başarılı bestelerine sahip en iyi konsept albümlerinden bir tanesi. Zaten bu albümden sonra da biraz hani tek düzelik artıyor. Bütün albümlerde hep bir aynı format. Hoş, onları da çok seviyoruz, ayrı konu, ama 91'den sonra böyle yaratıcılık anlamında biraz sorun olduğunu eminim birçoğumuz hemfikirizdir. Bunu bir Motörhead fanı olarak söylüyorum. 1916 gerçekten Motörhead'in en iyi albümlerinden bir tanesi. Enteresan bir albümdür. Love You Forever'da enfes bir parça. Power Trip'le devam ediyoruz. Executioner's Tax.

Dallas Texaslı Power Trip 2017'de Nightmare Logic albümlerini çıkarttığında inanılmaz ses getirmişti. Hatta az önce dinlediğimiz Executioner's Tax birçok derginin, Loudwire falan gibi yayınların böyle en iyi şarkı ödülünü falan aldı. Dinleyicilerin seçtiği, oylamasıyla seçilen listelerde de bayağı başlardaydı. 2017'de inanılmaz bir albüm çıkarmışlardı. Firing Squad, Soul Sacrifice falan gibi muhteşem şarkılar var. Bu albüm gerçekten dinlemeye değer. Hala aradan geçen 7 yıldan sonra hala severek dinlediğim albümlerden bir tanesi. Pearl Jam'la devam ediyoruz. Beklenmedik bir hareket benden değil mi? Yield albümünden geliyor Brain of Jay.

Pearl Jam hakkında söyleyecek hiçbir şeyim yok çünkü kendilerini o kadar da sevmiyorum. Programda böyle iki kere falan çaldığımdan dolayı bunu anlamışsınızdır diye umuyorum. Yalnız bu Yield albümünü ilk dinlediğimden beri çok beğenmişimdir. Pearl Jam severler bu albümü sever mi sevmez mi onu da bilmiyorum. Ama klasik albümlerinin yanında tabii ki Yield benim için güzel bir albüm. Scorpions'la devam ediyoruz. Blackout.

Blackout dinledik ve hemen arkasından tekrar grunge'a döndük. Soundgarden'a devam ettik. Fell on Black Days. Biraz yavaş bir şarkıyla programı sonlandırmıyoruz. Tam tersine buradan sonra kemerlerinizi bağlayın. Hauser'la devam ediyoruz. Let the Judas Rot.

Let the Judas Rot Hauser'dan geldi. Tough Love. Bu aralar çok fazla hardcore dinliyorum. Tough Love, hardcore'a bu aralar tekrar düştüğüm ve yeni nesil hardcore gruplarını keşfetmeye çalıştığım için ilk defa dinlediğim bir 2017 tarihli albüm. Tough Love, Hauser'dan geldi. Let the Judas Rot. Şimdi Sentence'la devam ediyoruz. Biraz da Finlandiya. Everfrost.

Propagandayı da bu aralar gerçekten bütün albümlerini baştan sona dinlediğim bir hafta oldu. Propagandayı böyle sıklıkla arada bir ya ben bu grubu niye dinlemiyorum diye arada bir açıp baktığım ve pek bir şey anlamayıp kapattığım gruplardan bir tanesiydi. Bu aralar gerçekten o hardcore dönemime denk geldi bu grubu tekrar merak etmem ve bütün albümlerini arka arkaya dinledim. Günde 2-3 tane Propaganda albüm dinleyerek grubu hatmettim diyebilirim. I Am A Rifle gerçekten dinlemeye değer bir albüm. Lounge Act, Nirvana.

Reign Supreme dinledik. Persevere and Overcome şimdi harika bir hardcore albümü. Modern Life is War, Witness albümünden geliyor. Young Man Blues. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bye bye.

0: Fatih Sultan sona erdi.
1: Radyo Eksen
0: 96.2
1: 96.2
0: Radyo Eksen.

Herkese iyi geceler. Burası Radyo Eksen. Perşembe günlerden E vitamini başladı. Saat 11'e dek. Her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bu gece programı Michael Kiwanuk açtı. The Bees'den tanıdığımız Paul Butler'ın prodüktörlüğünü üstlendiği ilk albümü 2012 yılında gelmişti. Home Again'den dinledik. Worry Walks Beside Me. Kiwanuk'a sonrasında programa Al Green'le devam ediyoruz. 70'ler başındayız. Let's Together albümünden dinleyelim sıradaki şarkıyı. How Can You Mend a Broken Heart?

80'de The Scissors'dan Anger. Ugly People vs. Beautiful People albümünde bu şarkı 2002 senesinde gelen. Duran Jones and the Indications'la bugünkü program devam edecek. Aynı isimli ekibin ilk albümlerinden dinliyoruz. Can't Keep My Cool.

Real Life'ı takiben 2008 yılında Joannes Policewoman'ın ikinci albümü olarak yayınlanan To Survive'dan dinledik eksende. Start of My Heart. Bugünkü programda yavaş yavaş sona doğru geliyoruz artık. Richard Hawley ile devam edelim. Precious Sun.

Bossa Nova efsanesi Astrud Gilberto. E vitamininde White Waves'le dinledik onu. Kapanışını Velvet bir Soft Cell cover ile yapacak bu gece. Say Hello, Wave Goodbye dinleyeceğimiz son şarkı. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler, hoşça kalın.

strolled about looking at the shops.

0: reign of the new world.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen.

0: well.
1: Radyo Esen 96.2 Radyo Esen.

strike up the march. There is no drone.